i med o dolu o alove i med o ta la kunu le o biami amago se to tami budu ayu la ona kunu za bu to kam o ke na o la nu le o to kam yo me Oh, I just want to be my joy. Oh, I just want.